Lütfen kapalı beyefendi. Allah'ın nefes kapılmayı kendisiyle gidiyor. Sıfırda bir sanatörle doğru detajı bitiriyor. Merhaba beyefendi. Lütfen kapalı beyefendi. Lütfen kapalı beyefendi. Lütfen kapalı beyefendi.

0: Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.

0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üz

0: Abi ben sana kadar hatırlattım, sana kadar hatırlattım. Sana kadar hatırlattım. Sana kadar hatırlattım.
1: Sana kadar hatırlattım.

0: Bir daha sabrı sabrı alın.
1: Deux cent trente-deux cent trente-deux.

0: Düşün sandalye sargal. Düşün sandalye sargal olmalı. Kantan söyleyici bu ve kreasyon. Bu kuvayın de O'Brien ve Rue La Pointe.
1: Dark contact or something.

0: Sağlıklı Mekan Dursun Masal Yakın Aksa Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın
1: Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı Masal Yakın Sağlıklı